Sistemati görüyor. O üstüne bu kadar saçma. Ne kadar konuşuyor. Hakikaten konuşuyor. Oh,